0: 尼萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Kaçalık mı sağ kutke?
2: Yapta dinki.
1: Bir yapta dinki mi?
3: Yakşı oynağım.
1: Böyle oynağız bak kızım. Çok mu çıkar bizim barımız.

0: 曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
1: 来。
2: Konlar bir gap bar yutqanqa biq putsun deydigan. Hozircha bo'ldi. Meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini, mayli maydonning sut bo'lsin, muhit bo'lsin, tozliq ishlari bo'lsin, yak ul aslihalar bo'lsin, hamni yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor. Ha,
1: ni wen shi miao teacher?
3: Yue wo xiang chong wei xiang Cilo yi yang de.
1: Teacher hen ku ma?
3: Bu ku.
1: Shibe, aqara?
4: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bolumuz top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu iyi bolumuz. Genç cavalirlik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklep manışka tutku olalımız.
0: 2025年，阿迪力将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
4: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık açtılar. Futbolda münasip ettik.
2: Bizning top bo'lgan qizg'inligimiz hech to'xtab qolgani yo'q. Chunki futbol bizning allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
1: Chiqui, 必须要把握好啊！新疆，
5: 加油！
1: 开始，
5: 加油！
1: 岳坡，
5: 加油！加油！加油！
6: 猛啊！要干！
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
7: 球队这个是联农的嘛？这块当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号。他们是刚大学毕业的待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
8: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
0: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
9: 妈妈妈妈，
0: 1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
2: Ben kesbi tenetkeç olmasamma, ben de kesbim ticaret sanspaz olsamma, meydana çıkkandaki üzerime tenetkeççe.
10: Ben en yaş kurduğum ailemdekiler ve benim

0: Musafsıydım. Yani ben o meydanın üzerine düşenmeye teşhid olduğum ki hissiyatın nazar tılın tesirleşip adı edilemem. Belki yapışlandım, belki pişaman kaldım.
1: ...没有了球队灵魂, 队员又频繁受伤, 新疆队面临着无人可用的绝境。
2: 来擦一下地,
3: 马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来了，马木萨克那边来
2: Kançık tezkere müsabıkaya ve kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misyan birlimiz.
3: Balda.
2: Ne uyan kuyumuz bir yer değil mi?
3: Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
2: Aşı kişkine severlikten hem de ruhuyla hem de başlı. Aşı netice olan o iştiyakı hem de kus çıksın değil mi?
3: Kanda kılımız hem de. Balda o gibi değişmeyle.
2: Uyandık, ısırcılı koyuz burada. Sonra uyancılı ulaştık koyuz burada. Biz neyim uyan koyuz, biz top oynayın neticemize konmayız da.
3: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kudan onu kudan.
4: Elinin kalçma, Rahman canım yok.
5: Yine yanımda.
6: Hey, cüvo kavyun. Cayo.
7: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bubdurdo. Ussaq, uttusaq hammasimiz qayg'udimmi, xushallikdimmi teng barman bo'lamiz.
3: Ha, qalqdan da yuzimizdagi taqdirni yuzimiz belgilaydigan vaqtda fursatni chim chiqmasak bo'lmaydi. Qallanishlar
8: kilar qidim, bormi qo'qmaymiz, buna kilalaymiz, men qo'qmayman. Tez keldi, chim o'ynab. Ne? Ben kutupurumuz. Kutsak kutup etmeyi vermiş kendim çıkayım. Çım oynayla vicdanımızdan oldu bu.
3: Kıvır koysun. Cevap!
1: Cevap! Cevap! Cevap! Cevap! Cevap! Cevap! Cevap! Cevap! 队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
9: Şincan!
10: Ceyo!
9: Kaşı!
10: Ceyo!
9: Yönbuğa!
10: Ceyo!
11: Ceyo!
12: Ceyo! Ceyo!
13: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bombadı lakin. Ayağım bek belen geldi. Hep teptim. Hem mağatım bu nevet market kendi.
1: Rahman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
9: 太感动了。
14: 一千。一千。
9: 一千。一千。一千。一千。一千。一千。
1: 他们做到了。从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，踏实杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。 一座西部小城